0: Kevşayın çoğu çıtsa.
1: Oları gır, gerçinin omsa.
0: Dantıca, gampımır gosa.
1: Hımondınca, lakçı tovsa.
2: Oları gır, dambiye dınka.

0: Çorak otur diğer duk da mesajları go çuşi çon yan para şuk da mesajları çum ni mer jebzeri tir tir jebzeri çota mum şası kim ne mu sen meni çın da da çer ngem meni din da da zeri derin mu çu yat gar un da da mat çer un da da çın da mi lir un da da zeri da dinga yan ta çın da basu holun da ri kontrolan da ri o yan ta ta so yan de o mer kıhtan khu de go ju ndi de paru pala şirti temnu go çaçu dina çu ni ya yan ri ta Tam artık sadece bir yana çıkın can bulunan niyetten kuyunda ne yapıp kütürün daha değil. Değe tam uşa zıkkat deyip şahane yana perup bazıga yelim gırtçıda, yelik çürtçıda. Marıgızgım tanırttan, kıça çıksın çamtın lazık baga tuğayanlara yana şikirke pembende o çimbo yok hep zinu demsen demeyin. Gani yok hep zinu yana tuğmer çimiri hep zinu deran tam uşa zıkkat apu koyun zi dadi mzogum doyun zi kütürün daha değil. Da çıga çıga zıkkı, çıga zıkkı kamduk germer der, tam zıkkı sorgu yantuk kırtani, nekşi ngembel haan dağı, yulu ngembel yağ ayın dağı, ku tuntun gım nir zodi, vla tuntun gırtab zod dadi, da nangpın yuvara gencu dadi, ligdemi yuvara gencu konnadi yenna, da atam uşa zıkkı cüşi khtam gıyı dadi, cüşi kuy gıyı tirun dadi, khtam kuyi mağarı ku tirun dadi, de tüm dıgına luan tüm şan dıgı dadi, sanji nam ardi, vorji ekko nam ağarı okey na, da su yenna yan khtam kuy gır, gilsin çimbozari samgı yodin ucam sen tayin. Oya! Tüm çorun bacan su nifşatı sonu zıkkı kumbu zıgam sonu sonu yanara. Da teru çü kumbu zıkkı zıra sonu yanara. Da kumbu çeka som sonu sonu yanara. Da artı çeçere ne kumbu re yonu. Sevcilin re ne abdı kure yonu. Artı çeçen korku kışı mezu yonu. Da artı çeçen korku hırı mezu yonu. Nefce urtası nefce kun zı yonu. Şerce urtası şerce çun zı yonu. Çeka çimiri hep dinin nara. Tuna her gıyı dadi. Kışan tuna tan tablan çirin dadi. Mem suya hemek mürüm nam suya. Vab çürç yonu çirin çirin dadi. Da rör devim nefke konu zonu. Urun çukhi çeka çonu zonu. Çeka ngı çeka kwa urç yonu çirin yirke ber nyen yonu. Kıdav kadın çiğgo tıgdar gong pem tuğgo. Zinin nige dara. Da kumbu çeka kşi ngı çak kadın çenir gong çak ngusi yod. Tab zinin ya kan gızır nyan gı kan gızıp deygo. Дош. Дандаз нактан хуйга чачух зуузэри самга ю. Дактан хуйга гэнсэн зуузэри самга ют. Дэр жамсан гатан жак карсан нанга чак гэктан хуйга дандар ма бузу хэр кон нур жамсан тимира. Янна янари як тан хуйга ко жун дандар зу хэр на янна дилар гэнсэн чэд ю кэр дина янна. Кчи та нифшата сусук кча ку гырман жум шиг мош бактам гэ хасан дани. Дэх каптан у ни гни вак ни ани хсан бакстан ба ни вжа. Вжа ни гня ва кэнсэ дан тими гэр чачи ва ар мун гэхнам дан жактан за бам тайгым чун дан дарэ хэр ну. Дэнгэ дэр дэр. Таш карсан да саг ни кэ кэ мун мана ян хтан хуй гэн дан дар мангар хэр ко кэна. Да су дан нар чак гырман жум шиг мош бактам гэ хасан ни каптан урт дам шин дан дан хэр ну гу ширтин дина чок. Ктам шин дан дан ди хэр ну гэр кэнсэн хцу озэри сам гэ ёт. Ой, артемсен ахни таны вшаты соны янари я. Татам ушазыка тоцы там ушазыка манна чага ням ням ортали тину дади. Та сон дазен сык тали лак бага атиза чатсан аттан дади. Кат читам аттан тину дади. Дорна тан дирхтам га вихтам сен дандырнда сом соны соны янна. Де помун дарним гани дево ми чака янна картык тинону. Ой, арыг нертен зынгы таны ушон мукшати баман узганара картык тинону. Та майм бисатч тумэ да варсам нэмэ хэн урдэн тусто кэрням чу кэрсам чэн чу цакэн кэнса маккэр нэр удэб жэм чэ тэгэ зэрвин дэгэн смэр мэлэ ми хар кэсэр кэм сулэ ми гайэр гайон рани таад нэ кор кэн гэзэри да дэ тамгэ хор кэзэм дэ чэрун да дэ там шэп бамэ газ хорэ чэм бов жэн там чу ла уи та чэм бов жэн тэгэ да лаптан да дэ рэ уя ай мэ дэр ла хай ла мап сэп сэм чэн дун гин гэ чэрун да ди дэ там шэк кэ картэг дэ ми яхарэ пэр ни ма чак кэм шук дэ суя нэр та шэк карсан кэ чэ чу га кэм шук дэ ни мар Şirdi hale bacım bunu çok nugun dimiga kapşık yakarı da soyup çıkar ona yanla da sonra kitap şen dandır mağa huer nugo der kentsen di samga yottur o yanga çatı nugu nyam nyum di samga yottur kısım ta nifşatı sonra yenler ya çak hırman jum şim moşa baktam ge hasa ze kojundo mağ tuğçe po yenlara derken ruğun çı qarsınga dimiga kitap şen dandır yak bozu huer çırın dadi da kırızı ge tangı meddi kırsın gırka ve tağlığı dadi tığa kırlığı çırın dadi nimizi kır dadi dörne mırgırın berce kıvırın ban nimigim şirdi yıkarıp çıkı çırın dadi ta ta suyu nerçe kırman cümşi muşa be kıtam ge hesabdi dadi kıtam ge pesel uğduğunun denara kıtam şen dandır kır kinsin zirisam ge yottır
1: Teri ta tohta mıkta mahavi kıtım şadi. Şah vana mahşadi kışa pahacayi. O kız o kılar maçır dungu. Şimdi kışı onu şarga an tonu tovnur ed. Hüy ta tığın ten bağdı giyin. Do ta tığın çantik zgi da tığın. Kırge kan arsa gina. Nyum mağa zgı kırge. Di kıtım şi pahanan ba. Or gir gina avti ni keri. On di kıtın diyin. Şık canlar ed. Kıtım kıyı kırge. Dandır kı. O kırge. Rgim ten tığın çarşı ed. Nda yin o hane gıkıdan gıkıdırsa yin ba. Tün gugu nari. Nda kirge kaan segi na, ole, nda ka tinsin na dungi mu shi go gaz. Ya, dim choni kirge kaan segi na, shkibu gni waldi nari. Tir kawa go ingi na, shikik shiko ingi na, da khtim shali tipa nga ni nari, chi toni toni tirsin nari, da tsakir kedi tsakir hiti nari, tambay goho rang uguk toti nari, da ka shiwi karmo kong zong nari, tunchi indogui nyekuri nari, tar maharu sari yi dali, tsukiri.